Evet, Hamburg FSK stüdyolarında güzel bir akşam diliyorum. Almanya'yı bu aralar evet bayağı sıcak hava durumunu biliyorsunuz, yaşıyoruz birlikte. Özellikle bu hafta sonu cumartesi ve pazar daha da artacak bu sıcaklık, ondan dolayı uyarılar var. Evet, Hamburg FSK stüdyolarında radyo güncelin bir saatlik yayını, gündeme dair başlıklar var, sizlerden paylaşacağım görüşlerimi katarak. İlk olarak evet, Almanya'da 44 derece alarmı var. Evden çıkmayın uyarısı var. Almanya'da hafta sonu rekor sıcaklığı hazırlanıyor. Meteorolojide Carsten Brandt'ın özellikle yaşlılar ve hassas gruplar için evde kalın çağrısı yaptı. Bunu biliyoruz. Genel şeylerdir. Bol bol su içmek gerektiği belirtiliyor. Yani yaşlılar ve hastalar için risk büyük. Dışarısı çok tehlikeli deniliyor. Ve Federal Radyasyon Kurumu'na dairesi de bu hafta sonu aşırı güneş ışını korumasını uyardı. Ülke genelinde UV endeksinin 8 ile 10 arası, yani çok yüksek seviyede olması bekleniyor. Uzmanlar

Dinledik dostum Selahattin Demirtaş için yorumladığı, seslendirdiği bir eseri dinledik. Konunun diğer başlıkları Almanya gündemine devam edeceğiz. Türkiye'nin zaten şu an konuşsak mı yarım saat sonra neler olabileceğini kestirmek artık mümkün değil. Çünkü her şeyi göze almış bir saray var. Orada kalabilmek için, efendilerine hizmette kusur etmemek için, biliyorsunuz yakın önümüzdeki ayda da NATO zirvesi olacak Ankara'da. Onun da şimdiden hazırlıkları falan var kendilerine göre. Ona da değineceğiz, o konuya da değineceğiz kısaca. Bir şarkıyla devam edelim. Biz çocukken diyor Tarkan, ondan sonra birlikteyiz yine.

Evet, sıcaklar dedik. Sıcaklar ciddi olarak Avrupa'yı etkiliyor. Avrupa'da rekor sıcaklar can aldı. İspanya'da aşırı sıcaklar 200'den fazla can almış. Fransa'da gece sıcaklığı rekor kırmış. Bilim insanları sıcaklarda yeni rekorlar bekliyorlar. Avrupa'nın en büyük bölümünü risk altına alan rekor sıcaklar nedeniyle İspanya'da 4 günde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş. Carlos III'ün Sağlık Enstitüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, yani bugün pazarda, pazardan çarşambaya kadar geçen süre içinde zarfında 212 ölüm aşırı sıcaklardan dolayı yaşamını yitirmiş. Bu tahmini güncel günlük ölüm vakalarının geçmiş istatistik verilerinin karşılaştırıldığında bir veri tahmini dayanıyor. Açıklanan verilere göre İspanya'da geçen yıl Mayıs ortalamasında Eylül sonuna kadar toplam 3.200 kişi evet sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetmiş. Dikkat etmek gerekiyor kısacası. Evet. Sıcaklar öyle. Almanya'da biliyorsunuz gönüllü askerlik temelinde çağrı yapılmıştı. Anketler gönderilmişti belli yaş gruplarındaki gençlere. Almanya'da yine askerlik yoklaması için yaklaşık 300 bin anket gönderilmiş. Ancak bu yolla şimdiye kadar yalnızca 530 kişi gönüllü askerliği seçmiş. 300 bin anket gönderildi. Yani insanlar askere gitmek istemiyor, savaşmak istemiyor. 530 kişi sadece 300 bin gönderi anketten sadece geri dönüş 330 olmuş. Pardon, 530 olmuş. Evet, Almanya Bundeswehr personel açığını kapatmak için başlattığı yeni askerlik yoklaması beklenen sonucu henüz vermedi. Savunma Bakanlığı verilerine göre de hükümet yaklaşık 5 ay içinde genç kadın ve erkeklere 300 bine yakın anket gönderildi. Ancak bu süreç sonunda gönüllü askerlik hizmetine kesin olarak katılmayı kabul edenlerin sayısı şimdilik 530'un biraz üzerine kalmış. Bakanlığın değerlendirmesine göre Haziran ortasına kadar toplam 298.300 anket gönderilmiş. Ankete yanıt verme zorunluluğu bulunan yaklaşık 153 bin erkekten %96'sı formu doldurdu. Yanıt veren vermeyenler hakkında idari para cezası sürecinin incelenebileceği belirtiliyor. Kadınlarda ise yanıt oranı yalnızca %4 seviyesinde kalmış. Kadınların ankete cevap vermesi yasal olarak zorunlu değil. Evet, durum böyle. Yani ankete cevap vereceksin ama kabul etmek zorunda değilsin. Şu sonuçta gönüllülük temelinde. Yine Almanya'dan yeni araştırmalara göre Almanya'da 18 ile 25 yaş grubunda yasa dışı uyuşturucu deneyimi yaşayanların oranı %18'e çıkmış. Kokain artışı özellikle de endişe yaratıyormuş. Almanya'da geçen gençler arasında yasa dışı uyuşturucu kullanımı belirgin biçimde arttı. Federal Halk Sağlığı Enstitüsü 26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü vesilesiyle, yani yarın, açıkladığı araştırmaya göre 18-25 yaş grubundaki genç yetişkinlerin %18,7'si hayatına en az bir kez yasa dışı bir madde kullandığını söylemiş. Bu oran 2023'te %15'miş, yani %5-6 oranında artma var. Evet. Kokain kullanımına dikkat çekiliyor yine bu araştırmada. Federal hükümetin uyuşturucu politikalarının sorumlu yetkilisi sonuçları kaygı verici buluyor. Söylediği streke göre gençler giderek daha güçlü maddelere daha kolay erişebiliyor. Evet, maalesef evet toplumda veya gençler arasında uyuşturucu kullanımının artmasının nedeni devletin bu konuda üzerine düşeni yapmamasıdır. Başka bir şey yok bunun. Gerek tedbir anlamında gerekse de sosyal anlamda görevini yerine getirmemesinin sonucudur bunlar sonuçta. Evet. Aynı zamanda gençlerin dörtte biri gelecekte umutluymuş. Yapılan yine bir araştırmada Avrupalı gençlerin geleceğe dair umutlarının da demokrasiye olan güvenlerine de belirgin biçimde azaldığını ortaya koyuyor. TÜİ Vakfı tarafından yapılan Genç Avrupa Araştırması, kıtadaki gençlerin hemen hem ekonomik beklentilerinin hem de demokrasiye olan güvenin belirgin biçimde gerilediğini ortaya koyuyor. Sonuçları çarşamba günü Berlin'de, yani dün kamuoyuna paylaşılan araştırmaya göre Avrupalı gençlerin yalnızca dörtte biri kendi neslinin bir gün ebeveynlerden daha iyi koşullara kavuşacağına inanıyor. TÜİ Vakfı tarafından 2017'den bu yana her yıl yayınlanan araştırma 16-26 yaş grubundaki katılımcıların %52'sinin durumlarının daha da kötüleşeceği öngörüsünü ortaya koyuyor. Evet, 10 yılda belirgin gerilemiş. Araştırma kapsamında
Anket şirketi 24 Nisan 21 Mayıs tarihleri arasında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Polonya ve Birleşik Krallık'ta yaşayan 16-26 yaş grubuna toplam 24 kişiye bu görüşlerine başvurulmuş. 10 yıllık karşılaştırmada Avrupalı gençler kendi geleceğine ilişkin değerlendirmeleri belirgin biçimde kötüleştiğini belirtiyor. Bir şarkıyla devam ederim. Evet. Bu utanmazsan utanma ne derler? Bir tane Adamlar adlı bir şey vardı. Bir şarkı vardı. Bunu da bu günlerde buttan mutlanlara gitsin utanmaz adamlar diyelim.

utanmazlar. Utanmayan adam, utanmazlar ya. Yani gerçekten utanmazlar. Ne astar yüzleri varmış değil mi? Evet, devam edelim. Türkiye'de biliyorsunuz özellikle de ana muhalefet partisinin bölünüp parçalanıp tamamen rakipsiz kalması Erdoğan'ın hedefi. Sonuçta bugün Selahattin Demirtaş olsun, diğer birçok insan gibi siyasi tutsakların içeride olmasının tek nedeni kendi sarayının, saltanatının bekasının devamıdır. Ve bugün süreç denilen sürecin kendisi de buna hizmet ettiğini başından beri ben söylüyorum. Ve CHP'nin başına gelenler de tabii ki yine bu sarayın kendi saltanatı, kendi bekasının gelecekle ilgili kaygıları, korkularıdır. Aslında bu korkunun sonuçta bugün bu noktaya gelmesine neden olmuştur sarayın korkusu. Evet, korkunun ecele faydası yok gibi bir söz vardır. Bir şekilde gidecek öyle ya da böyle, ama gidene kadar da çok can yakacağı kesindir. Bundan sonra yarın ne olur ne olmaz Türkiye'de hiç kimse kestiremiyor artık. Muhakkak vardır saray rejiminin veya onun efendilerinin Türkiye ile ilgili hesapları nedir bilemiyoruz. Ancak yaşayarak göreceğiz, ama asıl belirleyici olacak olan gündeme her zaman belirttiğim gibi halkın kitlesel tepkisidir. Bunu örgütleyecek, ciddi önerilik yapabilecek bir yapının olmadığını görüyoruz. Her ne zaman ki bir olumsuzluğa, bir saldırıya, bir baskıya insanlar örgütsüz şekilde de olsa sokağa döküldüğünde, tepkisini gösterdiğinde bunlar bir şekliyle frenleniyor. Ya gerek ana muhalefet partisi tarafından, örneğin Ekrem İmamoğlu ile ilgili karar, diplomasıyla ilgili verilen ilk kararda daha tutuklanmadan önce üniversite öğrencilerinin sokağa dökülmesi kendiliğinden ve bunu zamanla genişleterek tüm Türkiye'ye yayılması mümkünken Özgür Özel'in bunu sadece mitinglerle sınırlandırması da aslında eleştirilmesi gerekiyor. Yani halkın doğru bir önderliğe ihtiyacı var. Kendiliğinden bir noktaya kadar gidiyor, ama doğru bir önderlik olmadığı sürece sarayın saltanatının devamı maalesef devamlı olacaktır. Yani 25 yıldır iktidarda olanların çok iyi bu ülkeyi yönettikleri ve çok kurnaz oldukları, çok güçlü oldukları, çok zalimliklerinden dolayı, korku imparatorluğundan dolayı hepsi değil. Muhalefetin de, yani bugün düzen içi partilerinin buna karşı tutumu ve halkı örgütlemedeki zaafı veya bilinçli olarak yatıştırma, bir itfaiye görevi görüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yaptı. Adalet yürüyüşü, Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşünü düşündüğü insanların kitlesel olarak katılımını engellemek için bizzat kendisi yürüdü. Yani o kadar da fedakar saray için. Gerçekten o fedakarlığı Türkiye'de hak, hukuk, adaletin yerine gelmesi için değil, saraya yönelecek olan tepkinin bastırılması, yani bir itfaiye görevi. Aslında Kılıçdaroğlu'nun görevi buydu. Ve görev aldığı 13 yıl süresinde genel başkan olarak, CHP'nin genel başkanı olarak sürekli bu saray rejiminin desteklenmesi yönünde, aslında bugüne baktığımızda, geri dönüp baktığımızda meğer adam görevini yapmış. Sarayın hizmetinde. Yani bana göre öyle. Bugün yine bir güya İstanbul'a görkemli veya gövde gösterisi yapacaklardı. Hatta Boğaz Köprüsü'nde girişlerle, ne bileyim, oradan bunu vazgeçmişler, iptal etmişler. Gerekçe yazmış. Gerekçe aynı saray dilinin, saray sözcülerinin, işte Erdoğan'ın sözcülerinin yazdığı dille yazılmış. Okursanız aslında aynı Erdoğan konuşmalarındaki kullandığı kelimeler ve cümleler orada da var. Saraydan eline tutuşturmuş gibi bir durum var. Evet, yani Erdoğan kendi kapı kullarını düşündüğümüzde, mesela geçmişten beri önce cemaatten, Bülent cemaatiyle birlikte yol yürüdüler. Daha sonra mesela karşısında muhalif gibi gözüken Süleyman Soylu'yu aldı, İçişleri Bakanlığı'na kadar götürdü. Şimdi milletvekilidir. Şu anki meclis başkanı mesela Numan Kurtulmuş, o vatandaş da bir partinin genel başkanıydı, onu aldı. Diğer, ne bileyim, birkaç tane daha böyle partiler şu anda AKP içerisinde erittiği, daha önce geçmişte ağzına gelmeyecek küfürler edenlerle birlikte yürümeyi biliyor. Yani bunların hepsinin, düşündüğümüzde, baktığımızda, meğer yani Kemal Kılıçdaroğlu zaten başından beri sarayın, Cumhur İttifakı dedikleri o ittifakın bizzat muhalif gözüken başındaki kişi olarak düşünebiliriz. Ben öyle düşünüyorum bugün gelinen noktada. Evet, Ankara'da biliyorsunuz NATO operasyonu çerçevesinde, yani o NATO zirvesi olacak, zirve öncesi operasyon yapılıyor. Nedir? 200'den fazla insan gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanan 75 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Tema Vakfı Ankara İl Temsilcisi
aralarında bulunduğu 57 kişi tutuklanırken 6 kişi hakkında da ev hapis kararı vermiş. Tema Vakfı. Yani düşünsenize. NATO zirvesine karşı gelebileceği düşünülen herkes. Yani her kesim, değişik kesimlerden insanları bu önlem alıyor. İnsanların protesto etme hakkını da elinden alıyorlar. Yani potansiyel protesto edebileceği düşünülen insanları önceden gözaltına alıp tutukluyorlar. Zirve sonrası büyük ihtimalle birinci mahkemeden sonra, çünkü bir protesto da yok daha. Bir şey de yok sonuçta. Ama önemli olarak göz korkusu olarak olabilecek protestoların önünü kesmek için şimdiden gözdağı amacıyla, evet, böyle bir saldırı, böyle bir saldırıdır bu. Resmen insanların en demokratik hak dedikleri, bu burjuva demokrasilerinde çok kullanılan o demokratik hak, anayasal hak falan filan, buna dahi gözüm yumamıyor. Yani bunu dahi kendileri için bir tehdit olarak algılayabiliyorlar. Evet, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi sabah saatlerinde evlere düzenlenen baskınlarda çeşitli siyasi ve toplumsal örgütlerde faaliyet yürüten 200'den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi İktisadi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Emel Memiş, gazeteci Yıldız Kıtar, Pür Sultan Abdal, Ankara Şube Gençlik Temsilcisi Ferhat Kaplan ve Tema gönüllerinde yer alıyor. Evet. 23 Haziran'da bu insanlar gözaltına alınmıştı ve bu insanlara 24 saatlik avukat görüş yasağı getirmiş. Sanki yani bu insanlar işinde gücünde olabilir, muhalif de olabilir, sana NATO'ya da istemiyor olabilir. Bugün iktidardakiler NATO'ya karşıydı güya, sözüm ona. Yani gerçi denizlerin dönemine dönüp baktığımızda kıbleleri 6. filoydu. Bugün hala aynı yerdeler. Her ne kadar NATO'ya karşı gibi söylemleri, kimilerinin söylemi olsa da güya, ama özünde 6. filoya hizmet etmişlerdi o dönem denizlerin karşısında yer alarak. Evet, devam edelim. Türkiye'deki durumun tek tek yorumlamak mümkün değil. Çünkü dediğim gibi ne olacağını kestirmek maalesef mümkün değil. Bir şarkıyla devam edelim. Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'i dinliyorsunuz. Kimi dinlesek bakalım? Yaz gibi geldisin. Yok, Sezen Aksu'dan dinlerim. Günlerimiz desin. Zülfü Livaneli'nin bir çalışmasıydı. Evet, dinleyelim.

Evet, bu son 24 saatte dünyanın dört büyük bölgesine dört büyük deprem yaşandı maalesef. Dünyanın farklı bölgelerinde evet peş peşe sarsıntılar yaşandı. Son 24 saatte ABD, Venezuela, Japonya'da meydana gelen depremler endişe yaratmış. En büyük sarsıntı Venezuela'da 39 saniye arayla yaşanan 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde depremler olurken ülkede 32 kişi yaşamını yitirdiği belirtiliyor. 700'den fazla kişi yaralanmış. Japonya'daki 6,9 büyüklüğündeki depremde ise 6 kişi yaralanmış sadece. İyi aman. Evet, dünya evet. Jeolojik Araştırma Merkezi'ne göre yapılan açıklamada ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Redwood eyalet bölgesinde 11 kilometre kuzeyinde bir deprem olmuş 5,6 büyüklüğünde. Biraz önce bahsettiğim gibi Venezuela, Japonya'da da olmuş. Evet. Trump'ın bir açıklaması var. Bu NATO zirvesi öncesi hani Erdoğan'la övgüleri bitmiyor ya hep. Erdoğan'ın İran savaşının dışında kalmasını istedim. O da tamam demiş. Kalmış, dışında kalmış. Aferin diyor yani. İyi çocuktur. Ya istediğimizi yapıyor. Yani daha ne olsun. Evet, Trump Türkiye'de İran savaşının dahil olmamasına memnuniyet duyduğunu belirterek AKP'li Erdoğan'a İran'la yaşanan çatışmanın dışında kalmasını istemiş. Trump da biz çok yardımcı oldu, bize çok yardımcı oldu. Ne zaman bir konuda yardım etsem, mesela bir örnek olarak İran'la olan savaşın dışında kalmanı çok isterim dedim, dışında kaldı. Onu seviyorum diyelim ya, Trump'ın deyimiyle nasıl sevdiğini siz düşünün. Evet, Türkiye çok mutlu edecek bir şey yapacakmış. Ne olacak? Yani F-35 savaş uçaklarıyla ilgili belki bir yanıt veremiyor da ama savaş uçağıyla ilgili motorlarla ilgili galiba bir yaptırım, bir kolaylık sağlayacağı söyleniyor. Yani çok seviyor. Erdoğan'ı çok seviyor. Erdoğan onu çok seviyor. Yani evet. NATO zirvesine evet, öncesi 700 milyon dolarlık askeri pazarlık yapılmış Trump'dan. Türkiye jet motoru satışına da yeşil ışık yakmış. Biraz önce bahsettiğim gibi. Yani Trump bir yere gidiyorsa satarak, bir şeyler mallarını satarak gidiyor. Daha önce de Körfez ülkelerini savaş öncesi ziyaret ettiğinde de satışlar geri dönmüştü. Erdoğan oraya gittiğinde de bir sürü şey satmıştı Erdoğan'a. Reuters'in haberine göre Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Trump'ın kongre itirazlarına rağmen savaş uçaklarında kullanılacak jet motorlarını da içeren 700 milyon dolarlık bir paketin Türkiye'ye satılmasını onaylamaya hazırlandığı öne sürülüyor. Evet, askeri kapasite ve ticari ortaklık vurgusu var. Satış iddialarının gündemdeki yerini korurken de ABD Başkanı Trump'ın NATO Genel Sekreteri Rutte ile Oval Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında yaklaşık NATO zirvesinde ve AKP'li Erdoğan'a ile olan ilişkisine dair açıklamalarda bulundu. Biraz önce bahsettiğim şekilde onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım demiş. Vallahi. Onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Yapacak, bakalım ne yapacak. Trump basın toplantısında gazetecilerin Türkiye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberler gidip gitmeyeceğin yönündeki sorusuna ise milyar dolarlık askeri sevkiyatın ve pazarlığın kapıda olduğunu açık eden bir yanıt verdi. Türkiye'nin NATO ittifak içerisinde askeri ağırlığını ve pazar payına vurgu yapmış. Soruyu şöyle yanıtlamış. Sanırım öyle yapacağım. Türkiye'de bir NATO üyesi, bazıları Türkiye öyle görmüyor ama aslında öyle. O NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım. Hadi bakalım. Sürpriz olsun bu da. Yani Erdoğan biliyordur kendisine ne yapılacağını da. Ne yapacaktır? Sarayda kalması için desteğimiz devam edecek diyecektir. Sen yeter ki bizim hizmetimizde kal. İstediğimizi yap. Her istediğimizi hayır diyecek gücü yok zaten. Öyle bir imkan da yok. Çünkü oraya efendilerinin emriyle bulunuyor. Sonuçta Avrupa'da bugün Erdoğan'ın 25 yıllık iktidarı sadece içteki muhalif gözüken Kılıçdaroğlu gibilerinin desteğiydi. Aynı zamanda uluslararası sermayenin de desteği olmadan orada 24-25 yıl kalması mümkün değil. Bundan dolayı her istenen yapan biriyle niye sorunlar olsun ki? Avrupa'yı düşünün. Mültecilerle problem vardı. Mülteci istemiyorlardı. Birkaç milyar dolar verdiler. Euro verdiler Türkiye'ye. Erdoğan
mülteciler mülteci hapishanesi yaptı. Türkiye'yi 10 milyondan fazla insanı tuttu. Avrupa bundan çok minnettar yani. ABD'nin diğer emperyalist güçlerinin bütün isteklerini yerine harfiyen getiren bir yapı, yani bir iktidar. Neden tutmasınlar, neden desteklemesinler ki? Evet. Kaynıyor. Evet, Trump Erdoğan'ın. Erdoğan'ın Trump'la NATO zirvesi budur. Bakalım NATO zirvesini. Ankara'nın belli bölümleri bu NATO zirvesine katılacak olan liderlerin geçiş güzergahı, ilginç onarımlar, tadilatlar, evet şeyler yapılıyormuş. Yapsınlar bakalım. Bir tane başka ne dinleyelim? Nurettin Gül Eyler imiş. Nurettin Reçber dinleyelim bir tane. Evet.

Evet. Tonlarca atık yasa dışı biçimde Türkiye'ye gönderiliyormuş. İtalya'dan tonlarca tekstil atığının yasa dışı biçimde Türkiye'ye gönderildiği tespit edilmiş. Olayın arkasında 26 bin tondan fazla tekstil atığının yasa dışı biçimde depolayan bir ağın bulunduğu belirtiliyor. Tüm pisliğine evet oraya Türkiye'ye gönderiyorlar galiba. Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu binlerce ton tekstil atığının el konulduğunu bildirmiş. İtalya'da yetkililer yaklaşık 12 milyon euro değerinde mal varlığına el koyarken 20 kişi hakkında soruşturma yürütmüşler. Türkiye'de yapılan sevkiyatın çok daha büyük bir sistemin parçası olduğu düşünülüyor. İtalyan jandarmasına göre olayın arkasında toplam 26 bin tondan fazla tekstil atığının yasa dışı şekilde bertaraf eden ve depolayan bir ağ bulunmuş. 768 ton tekstil atığı Mersin limanında depolanmış. Türk yetkililerle birlikte ticaret ve gümrük verilerini inceleyerek şüpheli bazı şirketler tespit etmiş. Kim? Türk yetkililer değil. Karabini yani bu jandarması İtalyan tespit etti. Bunun üzerine yok. Olaf Karabinileri tespit etmişler. Bunun üzerine Türkiye'de birçok sevkiyat kontrol edildi. Kurumun açıklamasına göre bu yolla tespit edilen yaklaşık 4200 ton tekstil atığının el konulmuş. Vay be. Ya. Türkiye çöplük haline getirilecek. O yetmedi. Yeraltı, yerüstü kaynakları uluslararası sermaye peşkes çekmekle yetinmediler. Şimdi de ülkeyi çöpe dönüştürecekler. Turizmde İran savaşı sonrası Türkiye talep artmış ama paylaşımlara bakıldığında Türkiye'deki pahalılığın kendisini turistleri veya yurt dışında yaşayan Türkiye'li insanların da pahalılıktan yakındığını görüyoruz. Bakalım bu yıl nasıl geçecek Türkiye'de tatiller. Bu arada Almanya'da AfD'nin kapatılması yeniden gündemine gelmiş. Deutsche Welle'nin bir haberinde Almanya'da bugün açıklanan bilirkişi raporu aşırı sağcı AfD'nin anayasaya aykırı bir parti olduğu ve açılacak olası bir kapatma davasının muhtemelen başarıyla sonuçlanacağı sonucunu verdi. Uzmanların uzun süredir üzerinde çalıştığı ve sonuçları bugün kamuoyuna paylaşılan bilirkişi raporu Almanya'da aşırı sağcı Almanya için alternatif dedikleri bu faşist partinin kapatılması tartışmalarının yeniden alevlendirdi. Rapor AfD'nin anketlere göre ülke genelinde en güçlü siyasi parti konumunu pekiştiği bir döneme denk geliyor. Berlin merkezli Özgürlük Hakları Derneği'nin raporuna göre AfD kullandığı ırkçı kavramlar ve siyasi rakipleri yıldırma yoluyla anayasayı ihlal ettiği belirtiliyor. Bugün yani Berlin'de kamuoyuna paylaşılan rapor partinin anayasaya aykırı olduğunu ve kapatma koşullarının karşıladığı ve bu tespitte bulunmuşlar. Bulgular parti hakkında anayasa mahkemesinde kapatma davası açılmasını savunanların elini güçlendiriyormuş. Rapora göre AfD demokrasi ilkesini ve insan onurunu çiğniyor. Rapor hazırlayanlardan Bijan Moyne bu değerlendirmeyi partinin ırkçı temelli siyasi anlayışına ve etnik kültürel halk tanımına dayandırılıyor. AfD'nin farklı insan sınıflarını tanımladığını ve özellikle de göç geçmiş olan kişileri aşağıladığı vurgulanıyor. Ayrıca partinin siyasi rakiplerinin bastırma hedeflediğini, bunun ise demokrasi ilkesini ihlal ettiğini belirtiyor. Buna örnek olarak iktidara gelmeleri halinde diğer partilerin politikacılarını yargılamaya açıkça dile getirmelerini gösteriyor. AfD'nin bu tavrıyla farklı düşünceleri sindirmek istediği belirtiliyor. Evet umarız bir adım atılır. Kapatma davası muhtemelen başvuruya ulaşır. Evet başarıya ulaşır deniliyor. Raporunun son bölümünde AfD aleyhine açılacak bir kapatma davasının muhtemelen başarıya sonuçlanacağı ifade ediliyor. Derneğin olası bir kapatma başvurusu GFF Yönetim Kurulu üyesi bu derneğin olası bir kapatma başvurusunun ilişkin tutum almadığını açıklarken raporun siyaset ve toplum tarafından ciddiye alınmasını dile getiriyorlar. Evet, dava en kısa sürede başlatılmalı demiş SPD'li VG.
SPD'li milletvekili VG AFD'nin kapatılmasıyla ilgili olarak ifade, evet, federal düzeyde ve eyalet düzeyinde ortak bir çalışma grubu kurulması çağrısında bulunmuş. Anayasa Mahkemesi'ne sağlanan ve gerçekçi bir başvuru en kısa sürede gidebilmek için gerekli ön çalışmaların yapılmasını önermiş. Evet, maalesef AFD açık ara birinci parti durumuna geldi Almanya'da. Yapılan son seçim anketlerine göre AFD %27'lik oy oranıyla iktidardaki Hristiyan Birlik partilerinden, yani CDU ve CSU'nun önüne geçmiş. Evet. RTL Deutschland adına Forsa araştırma şirketinin gerçekleştirdiği temsili ankete göre diğer partilerin oy oranları önceki haftaya kıyasla değişmemiş. Sosyal Demokrat Parti'nin %12, Yeşillerin 15, Sol Parti'nin ise %11 düzeyinde kalmış. Ankete katılanların 1/4'ü oy kullanmak istemediğini ya da henüz kararsız olduğunu ifade etmiş. 1/4. Evet. Yine Almanya'da bir sonraki parlamento seçimleri biliyorsunuz 2029 yılında yapılması planlanıyor. Ama eyalet seçimleri oluyor tabii bu sürede. Evet, orada görebiliyor insan AFD'nin birinci parti ve aynı zamanda yapılan bu kamuoyu yoklamalarında maalesef birinci parti olduğu gözüküyor. Bir şarkı daha dinleyelim. Nereye dinlesek, ne dinlesek? Bekle beni, bekle beni. Evet. Sezen Aksu dinleyelim ya. Yansın İstanbul.

Kavrulmasın ya, kavrulmasın. Evet, Avrupa'da her, biraz önce AFD'den bahsettik. Avrupa'da da her 4 seçmenden biri aşırı sağa oy veriyormuş. Popülist araştırmasına göre Avrupa'da aşırı sağ partilere oy verenlerin oranı %23'ü aşmış Avrupa genelinde. Yani bu oran 1995'te yaklaşık %5'miş. Avrupa'da aşırı sağ partilere destek son 30 yılda keskin biçimde artmış. The Guardian gazetesine aktardığına göre, popülist araştırmasına göre, popülist bir araştırma firması anlaşılan, göre kıtada artık neredeyse her 4 seçmenden biri aşırı sağ partilere oy veriyor. 31 ülkeden 150 binden fazla siyaset bilimcinin katkısıyla hazırlanan çalışmada bu partilerin son ulusal seçimlerde aldığı oyların oranı %23'ün üzerine çıkmış. Bu oran 1995'te yaklaşık %5 seviyesindeymiş. 10 yıl önce ise aşırı sağ partilerin oy oranı %10'muş. Yani araştırma yürüten Amsterdam Üniversitesi'ndeki siyaset bilimcisi 2018'de popülist projesi başlatıldığında her 4 Avrupalı'dan biri popülist partilere oy veriyor sonuçlarına ulaştıklarını hatırlattı. Evet. Ve bugünkü yayını da yine cezaevinde bulunan siyasi tutsaklara gitsin. Rui Su'nun bir eseriydi bunu. Evet, bir Anadolu Rock'tan dinleyelim. Mahsus mahal derler. Kaldım içeride, evet. Bütün siyasi tutsaklara gitsin. Kalın sağlıcakla. Hamburg FSK stüdyolarında Radyo Güncel'i dinlediniz. Ben Mustafa Akpolat. Bu sıcaklar geçtikten sonra serin bir hafta diliyorum. Önümüzdeki pazartesinden itibaren. Kalın sağlıcakla.